Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözüm

İtirazım var bu sonsuz kedere, feleğin cilvesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye itirazım var.

Yollarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim delim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

Saçların sarmaşıklar, daldan dala uzanan. Uçuyorum dallarda, başımda sonsuz zaman. Bilmeden yeşilliğine düşmüş bir damlayım ben. Tüm dünyanın kökünde, her şeyin kaynağı sen.

geleyim, gelse karşıma. Dur derim burada, dokunma bize. Yıllardır aranan huzuru bulduk. Bir şaka yapıp da eğlenme bizle.

genç yaşta mezara diri gömdürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezelden kötü tanırdım.

beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek, dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın.

Duyguların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin. Erteledin. Terk edişlerin alçakça.

0: Herkesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

sanma ki bitiyoruz, sanma ki tükenecek. Tarifsiz bu sevda bin elebet sürecek.

comensemde savaş gibi. Niye o kadar uzun ölelim ki?

0: gece. Seni aldattım defalarca gündüzlerle. Ödeştim.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 54 35. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyo Sahil.
8: 24 saat kesintisiz enerji. Şehrin en kaliteli müziği.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo Sahil. Tam 95'te
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Şimdi Radyo Sahil'de.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adın karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

Olur mu ne ne mi var diyor oğlan. Yürüyelim işte ne çıkar bundan. Hem sizinle de tanışmış oluruz. Hem konuşuruz şuradan buradan. Ali Desidero. Ali, Ali Desidero. Ne ki var çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir dahi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz? Ali diyor biz her

0: Ali Desidero.
1: Ali Desidero. Ali, Ali Desidero.
0: Kız anlıyor ki dünyalar ayrı. Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor. Hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti.
3: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyosunun en güçlü sesi.
8: Radyo.
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ve hasret çaresiz kaldı.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir haftaya başlamışsınızdır. Tabii ki dün haftaya başlandı ama birazcık böyle üşüttüm zannediyorum. Malum bahar, sonbaharda böyle bu olaylar maalesef olabiliyor. Hava bir açık bir kapalı olmaya başladı. Ben de tabii ki hemen nasibimi almış bulunmaktayım. Biraz sesim böyle buğuk buğuk, böyle bir değişik gelebilir. Kusura bakmayın. Az konuşacağım, size zarar, yani kulaklara zarar vermemek açısından. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir haftaya başlangıç yapmışsınızdır dediğim gibi. Artık Eylül'ün sonuna doğru da gelmek üzereyiz. Şurada çok bir şey kalmadı. Önümüzdeki hafta Eylül'ü de bitiriyoruz. Yavaş yavaş yavaş yavaş kışa doğru adım atmaya başladık ve kışı da hiç sevmem. Şimdi az önce de söyledim. Kışı da hiç sevmiyorum, yani Allah günah yazmasın ama çok soğuk oluyor. Kaldı ki İzmir hani böyle karlı bir yer değil ama herkes, her yere kar yağarken biz hep soğuğunu çektiğimizden, ondan yani. Neyse, şimdi havadan sudan konuşmayı bırakalım. Hemen selamlarımı göndermek istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz. Sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Bu arada tabii ki devlet memurlarına, belediye çalışanlarına, taksi şoförlerine, şehir içi halk minibüs şoförlerine de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlar diliyorum sizlere de. Evlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de güzel, enerjik, keyifli bir gün diliyorum. Bugün hava kapalı. Yapın kahvenizi, çayınızı, bitki çayınızı. Bırakın işi gücü. Tabii iş yerindekiler çalışmaya devam ama ve lakin evlerinde bizlere kulak veren sevgili dinleyicilerimiz, işi gücü bırakın. Bakın, şöyle birazcık kendinize vakit ayırın. Bugün günlerden salı, magazin köşemiz, birazcık dedikodu yapacağız. O zaman özlemle rengarenge hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: kaybedince anlarsın. Olan çakal her masada da varsın.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: kala, yağmur olsam ne yarar, kurtar beni gün doğmadan.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
2: Efendim, programımızın ilk saatini Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta. Ayrıca 1800 TL'lik Blue Diamond parfümü, kadın erkek ya da unisex fark etmiyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 liraya gelmiş oluyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Batıl inançlardan bahsedelim mi? Hepimizin bir batıl inancı vardır ya da daha çoğunlukla bizim annelerimizin batıl inançları vardı. Biz o şekilde büyüdük biliyorsunuz ki. Sizlerin bir batıl inancı var mı ya da annenizin var mıydı? Çocukluğunuzdan bugün evet nostalji köşesi değil ama bir anda geldiler böyle. Mesela kara kedi görünce uğursuzluk getireceğine inanmak gibi. Birazcık sohbet edelim istiyorum. Sizlerin batıl inançları nelerdir ya da bildiğiniz batıl inançlar var mı? 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bu arada şöyle bir 10-15 günlüğüne 2 saate tekrardan geçiş yapıyorum efendim. Sonrasında tekrardan Ekim ortalarına doğru tekrardan 3. saatimizde devam edeceğiz. Ben de bu süreçte kendimi birazcık daha toparlamış olurum. Zannediyorum her şey üst üste gelince taşınması osu busu yorgunluğu yeni yeni çıkartıyor vücut. Ben de bu süreçte birazcık daha kendimi toparlamış olurum 3. saatimizde. O sebepten ötürü mesajlar için ellerinizi çabuk tutarsanız sevinirim. Çünkü bugün itibariyle yaklaşık 10-15 gün kadar 12'ye kadar olacak programım tekrar. Bilginize arz ederim efendim.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Biraz sonra, bu şarkı sonrası ilk magazin haberimizle başlayacağız. Batıl inançlarınızı sordum ya da duydunuz bu zamana kadar. Batıl inançlar neler? 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum.

İlk magazin haberimiz Ediz'den gelecek. Ediz aşkını daha fazla saklayamamış. Konserde ağzından kaçırmış. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ediz konserinde yaptığı açıklamayla aşk hayatına ilişkin dikkat çeken bir ipucu vermiş. Keyfinin yerinde olduğunu anlatırken ben de hiç fena değilim bu ara. Bu arada nasıl da tutamadım kendimi diyen ünlü şarkıcı hayatında biri olduğunu belli etmiş. Ediz'in sözlerinin ardından gülerek verdiği tepki ise dikkatlerden kaçmamış. Yani genç delikanlı adam illaki tabii ki sevgilisi görüştüğü, konuştuğu birisi mutlaka vardır yani. Buna şaşırılacak ne var ben anlamış değilim. Tabii ki söylemek zorunda da değil. Bence söylememekte de en doğrusunu, paylaşmamakta en doğrusunu yapıyor. Çünkü biliyorsunuz magazinleri ya da insanları, magazinler bile daha masum kaldı artık. Çünkü insanlar sosyal medya üzerinden daha farklı bir algıya sebep olabiliyor. Eskiden de magazinlerin abartması, kötülemesi. Vallahi şu an onlar bile o kadar masum kaldı ki. Yani... Şimdi Ediz'den bir şarkı çalmak istiyorum. Eyvallah desin. Programımız Blue Diamond Alia sponsorluğunda devam ediyor.

Oğuzhan Koç da ev sahibi 350 bin TL istemiş. Ev sahibi Güneş nokta nokta nokta İstanbul Sulh Halk Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açarak 2024 yılında aylık kira bedelinin 350 bin TL olmasın olarak belirtilmesini talep etmiş. Koç ise mahkemeye sunduğu dilekçede kira artışlarını düzenli olarak yaptığını ancak talep edilen bedelinin evin mevcut kira koşullarına uygun olmadığını savunmuş. Mahkeme yeni kirayı belirlemiş. Oğuzhan Koç'un ödeyeceği yeni kira bedeli 324 bin TL olduğunu mahkeme açıklamış efendim. Valla boşu boşuna mahkemeye vermiş. Mahkeme masraflarıyla beraber zaten 350 bin liraya çıkmış oluyor. 350 bin lira nedir? Ya şimdi bak, tamam anlıyorum. Ev sahiplerini de anlamaya çalışıyorum. Hayat pahalı, her şeye aşırı aşırı aşırı zam geliyor. Farkındayız. Ama şimdi şöyle de bir gerçek var. İnsanlar, hadi bu sanatçıları es geçiyorum. Onlar zaten bir konserde dünya parayı alıyorlar, ediyorlar vesaire. Onları şöyle bir kenarıya alıyorum, tamam mı, bu tarz insanları. Ama normal kendimize bakacak olursak, yani herkes böyle yüz binler maaş almıyor. Bu da bir gerçek. Ev sahipleri de çok çok çok artırıyorlar kiraları. Yani tamam, onları da anlıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Oradan aldıkları kirayla belki geçinecektir. Eyvallah. Ama şöyle düşünmek lazım. Genelde kiraya evini verenlerin %90'ının ikinci evi oluyor. Hani kendisi kira vermiyor, öbürünü de gelir olarak mesela kullanıyorlar ya. Ha şöyle de var tabii ki, kira karşılığı kirasını karşılayan ev sahipleri de var. Onlara da bir şey diyemiyorum. Çünkü onlar da kendi çapında haklı, ama biraz insaf ya valla. Çünkü hani böyle herkes çok yüksek maaşlar almıyor, asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan insanlar var. Asgari ücretin biraz üstüyle geçindirmeye çalışan insanlar var. Herkes böyle 100 bin, 150 bin, 200 bin TL maaş almıyor. Yani bütün parayı kiraya verdikleri zaman bu sefer insanlar ne yiyip ne içecek? Biraz insaflı olmak lazım. Hani kiraya tabii ki zam yapılacak. Ama hani böyle %200, %300, %500, o da birazcık insafsızlığa giriyor. Şunu unutmayın. Tamam, evet, eyvallah. Tabii ki malınız sizin. İstediğinize verirsiniz kira, istediğiniz fiyatı. Ona bir şey demiyorum, ama çok yüksek fiyata kiraya verenlerin sonrasında kiracı içinden çıktıktan sonra evin içi içler acısı gördüm. Bu süreçte, bak bu süreçte, bu taşınma sürecinde gerçekten şahit oldum. Sonrasında o evi toparlayabilmek için o aldığın, yıllarca aldığın kiralar o evin tadilatını karşılamıyor. Hep bizim şeyimiz vardı mesela, böyle, gerçi hiçbir zaman kirada evimiz olmadı, hoş evimiz de olmadı. Bekarkenden kastediyorum, biz de kiracıydık. Ama böyle babam, ben öyle bir yetiştim ki duvara bir çivi bile çakmazdık eve zarar vermemek için. Bence evet, maddiyat da önemli, ama evini de hani zarar vermeyecek iyi kiracı önemli. Sen kalkıp fahiş fiyata o evin kirasını istersen, adam da öyle bir hor kullanıyor ki çıktıktan sonra o kiraların bedeliyle o evin tadilatını yaptıramıyorsun. Bizzat gördüm, canlı canlı çevremdekilerden şahit oldum. Umuyorum şu kiralara da bir düzenleme gelir, şu ev fiyatlarına da bir düzenleme gelir. Ya da maaşlara düzenleme gelir. Bak, bu daha kökten bir çözüm olabilir.

Efendim, ilk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunmakta. Ayrıca 1800 TL'den oluşan Blue Diamond parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da bulunuyor. 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Valla ilk saat çabuk bitti. Alışmışım ya şimdi 3 saate. İkinci saatte hemen böyle bir anda pıt diye bitiverecek gibi hissediyorum. O yüzden hemen reklam sonrasında gelen batıl inançlarla ilgili birkaç tane mesaj var. Onlardan hemen hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ben de açıkçası biraz şöyle bir garipsedim. İlk saat bitti. Aha dedim, reklam sonrasında bir saat sonra gideceğim ya. Alışınca 3 saate ikinci saat hoppadanak bitiveriyor. Ama olsun, şöyle ben de bir iki hafta şöyle bir kendimi iyice toparlamış, böyle bomba gibi 3. saatle tekrardan devam etmiş olacağım. Çünkü muhtemelen uzun bir süre o şekilde gidecek. Ben de bu süreçte şöyle bir kendime geleyim, bir dinleneyim. 3 saat malum. Siz de kafanızı dinleyin bu arada. Yani bir saat daha az konuşacağım, yo anlamda söylüyorum. Bu şarkı sonrası reklamlar, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Tam.Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam.Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam.'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tam.com.tr. Tam.Franchising Emlak Danışmanlığında Tam..
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo, Radyo Sahil Tam 95'te.
8: Körfez'in en güçlü

Efendim, reklamlardan Enis Arıkan'la dönüş yaptık. Lafı mı olur diyecek. İkinci saatimizi Reva Velo Restoran sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız sizlere, tüm radyo sahil dinleyenlerine ve tüm Reva Velo Restoran çalışanlarına

efendim, Reva Vela, Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, Hasan Usta'nın maharetli elleri, hepsi ve eşsiz manzarasıyla buluşuyor. Muhteşem bir lezzet şöleni sunuyor sizlere. İster sevdiklerinizle, ister ailece ya da tek başınıza da o muhteşem manzarada şöyle sakin, sessiz, huzur dolu, lezzet dolu bir an yaşamak istiyorsanız Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da, rezervasyon numarası 0532 741 54 35, sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant.

Efendim, gelen mesajlardan bahsetmeye başlayalım hızlı bir şekilde. Batıl inanç sorduk. Ayşe Hanım demiş ki, ben gece tırnak kesmem, küçüklükten beri uğursuzluk getirir diye korkutmuşlar beni demiş. Evet, onu annem de derdi bana ya. Akşam mesela tırnaklarımı keseceğim, bana derdi ki akşam bu saatte kesme, uğursuzluk getirir, başımıza iş mi getireceksin derdi bana, rahmetli. Seda Hanım, nazar boncuğu olmadan evde bir şey bırakmam. Batıl inanç ama içim rahat ediyor demiş. Aslında nazar boncuğu nazardan korumuyor ama böyle hani bir yerimize taktığımız zaman o böyle cafcaflı bir şey ya, böyle hani dikkat çekici bir şey. Hani insanların odak noktasını oraya kaydırıyormuş. O yüzden hani öyle söylüyorlarmış. Yoksa taş vesaire hiçbir şey tabii ki fayda ediyor mu? Etmiyor. Ama nazar boncuğu takıntısı da tabii ki vardı. Derya Hanım, tahtaya vurma huyum var. Kötü bir şey konuşulunca hemen 3 kere tahtaya vuruyorum. Ay, ben tahta, kapı, duvar, yer, kafama vuruyorum bir yer bulamazsam. Kafa da tahta gibi ya hani. Ya da benim kafa tahta gibi. Vuracak bir yer bulamazsam kafama vururum, dişime vururum. Öyle ama hepimizde var bu. Yapmıyorum diyen yoktur herhalde. Var mı yapmayan ya? Bizim problem var acaba? Öyle yetiştik. Mesela bıçak, makas, kesici ve delici aletler elden ele verilmez. Neden? Kavga çıkar. Yani şöyle elini alırdı. Rahme yine hep bak anacığımdan kalma yadigar. Alır da şöyle tükürmezdi tabii ki ama öyle tü derdi, öyle verirdi. Yani ben ona inanmıyorum ya. Kavga edecek olan insan her şekilde kavga eder. Makasla, bıçakla vesaireyle ne alakası var? Ama kötü bir şey konuşulurken tabii ki tahtaya, dişe, duvara, oraya buraya 3 kez vurmak çok mantıklı.

Efendim Yıldız Tilbe radyolarınızda olacak ama evlisin, bu şarkıyı Buket Hanım istedi. Vallahi yanlış anlaşılma olmasın, umuyorum dinlemek için istemişsinizdir bu şarkıyı.

Efendim, reklamlara gideceğiz. 11.30 reklamlarına programımız Revo Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Kıyamam Buket Hanım, şaka yapmıştım ben ya. Kıyamam, mesaj atmış. Evlilik kurumuna tabii ki saygımız var diye. O işin esprisiydi. Ben böyle arada bazen yaparım böyle şeyler. Bakmayın siz bana.

0: Telekom. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
3: Reklamlar bitti.
4: Reklamlar.

0: Alfa.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Rengarenk.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Efendim, Sezen Aksu'yla dönüş yaptık. Şuh nefes. Programımız Revavela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim şimdi konumuzla hiçbir alakası yok biliyorum ama görünce yine çok üzüldüm ya. Yani biz bu çocukları nasıl okula göndereceğiz? Manisa'da lisenin önünde silahlı saldırı, yaralı öğrenciler varmış. Alıcı kuşlar gibi. 4 çocuk yaralanmış. Yani bu çocuklar bu silahları, bu tüfekleri, bu tarz şeyleri nereden buluyor? Gerçekten çok merak ediyorum artık yani. Çocukları okula da gönderemeyecek miyiz? Eskiden en güvenli yerler camiler ve okullardı. Bir şey olduğu zaman camilere ve okullara sığınırdık. Okulların da bir güveni kalmadı artık. Yani gel de çocuğu okula gönder. Vallahi şimdi görünce çok mu aşırı derecede moralim bozuldu. Geçen sene biliyorsunuz çok kötü şeyler yaşandı. Özledim hem de çok özledim. Şimdi denk gelince bütün tadım tuzum kaçtı yani. Hani programın devamını muhtemelen normal sorduğum sorular şeklinde getiremeyeceğim. Bir anne olarak şu an içim inanılmaz huzursuz oldu yani. Çocuklar okula gönderilmesin mi isteniliyor, ne isteniliyor bilmiyorum. Ama aklımıza gelen tek bir soru var. Artık hani bu çocuklar bu tarz şeyleri nereden buluyorlar, nereden temin ediyorlar, nasıl temin ediyorlar? Daha yaşları kaç? Eskiden çocukların ceza almasına karşıydım. Ama çocuklar da ceza almalı artık. Çünkü iş çığırından çıkmaya başladı. Çocuklarla beraber bence aileleri de ceza almalı. Yoksa masum bir sürü çocuğa olan olacak.

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatacağım. Reva Vela Restoran, Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da 0532 741 5435 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran. Son yarım saat böyle biraz fazla slow şarkılarla gitti ama o haberden sonrasında açıkçası eğlenesim gelmedi. Aklım tabii ki hepimizin şu an akılları okuldaki çocuklarında maalesef ki. Umuyorum hep umuyoruz zaten son zamanlarda ama umuyorum ki gerçekten son olur artık bazı şeyler. Neyse, yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Omas.
1: Reklam.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo Sahil,
6: tam 95'te.

0: Serap'la hayata dair.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Gelinime, gelinime maşallah.
3: Efendim, saatler 13.14, 95 frekansından Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından gelinime. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İnşallah. Umarım sağlık huzur yerindedir. Ne yapıyoruz diğer şeyleri çok fazla kendimizde tutmuyoruz. Hadi bakalım şöyle şen şakrak kıpır kıpır bir şarkıyla açalım. Günümüzde umarım böyle geçsin. Vallahi yolumuz iyi insanlarla kesişsin. Arada bir çürük elmalar çıkıyor, tabii ki çıkacak. Çünkü hayatı öğrenmek zorundayız, yoksa nasıl öğreneceğiz değil mi? Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Denge Fit sponsorluğunda programı açtım. Denge Fit çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Selamlar, saygılar efendim. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz, herkese kolaylıklar diliyorum.
2: Gelinime, gelinime maşallah.
3: Nazar değmesin inşallah tüm gelinlere.
2: Gelinime, gelinime maşallah. Yuvanızı kuralım.
3: Efendim, Serap Atmaca Instagram hesabındayım. 0534-92-50-95 WhatsApp hattındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim.

Efendim, dengeli ve sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama şöyle mutfağa girip de vakit ayırmakta zorlanıyor musunuz? Gerçekten artık insanlar o kadar yoğun çalışıyorlar ki mutfağa giremeyip böyle yemek yapmakta zorlananlara çok hak veriyorum. Ne oluyor? İşte dışarıdan söyleyelim oluyor ama ne yediğiniz gerçekten çok önemli. İşte sağlıklı ve dengeli beslenmek istiyorsanız gönül rahatlığıyla Denge Fit'e siparişlerinizi verebilirsiniz. Çünkü bir kere başında gıda mühendisi var. Her şey özenle seçiliyor. Doğurup pişirme teknikleriyle pişiriliyor. Ve kapınıza kadar geliyor. Trend Yolgo ve Yemek Sepetindeler. İletişim 0531 566 4993 efendim. Sipariş verirken Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak gelecek. Instagram Denge Fit Yemek ziyaret etmeyi de unutmayın. Instagram adreslerini. Şimdi şöyle bir geçmişe gidelim. Seyyal Taner, şiirimin dili, radyolarınızın konuğu.

Efendim şimdi ilginç araştırmalar yapılıyor. İşte o araştırmalardan bir tanesi de uyku üzerine yapılmış. Şimdi çok fazla aslında çevremde böyle uyku problemi yaşayan insanlar var. Bir de böyle yaş aldıkça özellikle dikkat ederseniz yaşlılarımız çok az uyurlar. En azından benim çevremdeki yaşlılar öyle, yaş almış insanlar. Uykuyu çok fazla böyle uyuyamıyorlar nedense. Geç yatıyorlar, işte sabah erkenden kalkıyorlar. Böyle az uyku yetiyor gibi sanki onlara. Ama bakın, yetersiz uyku beynin kendi kendini parçalamaya başlamasına neden oluyormuş. Yetersiz uykunun beyin fonksiyonları üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini gösteren bir araştırma sonucu dikkat çekti. Son araştırmalara göre uzun süre yeterli uyku alamadığında beyin hücre kendilerini parçalama süreci olarak bilinen otofaji mekanizması aşırı şekilde aktif hale geliyormuş. Aslında son dönemlerde biliyorsunuz bu artık internet çıktı çıkalı, işte oyunlar çıktı çıkalı gençler de böyle çok geç saatlerde yatıyorlar. Hani tam böyle uykunun alınması gereken saatlerde oturuyorlar, işte gündüz uyuyorlar, böyle düzensiz bir uyku sistemine girmiş durumda dünya. O zaman böyle işte hepimiz beynimizi demek ki yeterli derecede o yüzden mi kullanamıyoruz acaba? Çünkü yani kendini parçalıyormuş, baksana. Uyku önemli, sağlıklı beslenme önemli. Vallahi siz bedeninize nasıl davranırsanız, bedeniniz de size o şekilde cevap verir.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
2: Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. İrem Derici'nin şahane şarkısı Gizli Sevda'nın ardından Edis radyolarınızın konuğu gel benim ol diyor.

efendim, sporcu beslenmesi, alerjik beslenme ya da böyle bir rahatsızlığınızdan dolayı beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. İşte bu konuda gerçekten %100 güvenebileceğiniz bir firma çünkü başında gıda mühendisi var. Dengefit'ten bahsediyorum. Artık sizi sizden çok düşünen bir firma. İsterseniz aylık üyelik açtırabiliyorsunuz, isterseniz de öğün olarak sipariş edebiliyorsunuz yiyeceklerinizi. Efendim Trend Yol Go'dalar, yemek sepetindeler, iletişim 0531 566 4993. Sipariş verirken lütfen Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak gelecek. Instagram adresleri de Dengefit Yemek sevgili dostlar. Ve Murat Boz'la devam edelim. Şöyle bir hayat öpücüğü desin.

Efendim şimdi doğal afetler değil mi, böyle bazen kaçamayız, işte onlardan bir tanesi seldir. Şimdi çok güzel bir hikaye dinleyeceğiz, gerçek olmuş bir hikaye, size dilimin döndüğünce okumaya çalışacağım. Büyük bir selin ortasında bir koca 8 aylık hamile olan eşini buzdolabının içine koyarak kurtardı. Mart 2024'te Brezilya'nın Espirito Santo eyaletinde küçük bir şehir olan Mimosa'da Sula şehir tarihindeki en şiddetli yağış düştü ve şehir kısa sürede sular altında kaldı. Luyan Diaz da evinde bundan kaçamamış, iki katlı evinin içine sadece 40 dakika içinde tavana kadar su dolmuş. Evin içinde ise doğumuna bir ay kalan 8 aylık hamile eşi varmış. Aslında Luyan o kadar acil bir anda bile önce yüzerek dışarı çıkıp hareket bile edemeyen yaşlı komşusunu kurtarıp geri dönmüş. Ancak su çoktan kontrol edilemeyecek kadar yükselmişti. O sırada gözlerine evin içinde suyun üzerinde yüzen bir buzdolabı ilişiyor. Buzdolabının içini boşaltıyor, eşini içine bindiriyor ve pencereden dışarı itiyor. Şiddetli su akıntısı sokağı bir nehir gibi kaplamıştı. Luan buzdolabına bir tekne gibi tutundu, ayaklarıyla suyu iterek eşini güvenli bir yere doğru götürdü. Akıntı o kadar güçlüydü ki kocamın dayanamayacağını düşündüm demiş hanımefendi eşi. Buzdolabının devrilmesinden çok korkuyordum. Elvin da o günü böyle hatırlamış. Korktuğu şey gerçeğe dönüştü. Yaklaşık 2 kilometre sürüklendikten sonra sonunda buzdolabı devrildi. Yüzme bilmeyen Elvida çaresizce kollarını hareket ettirerek sudan çıkmayı başardı ve güçlükle bir direğe tutunarak dayandı. İki kişi komşularının teknesi yaklaşana kadar hayatta kalma mücadelesi verdi. İtfaiyenin resmi kurtarma çalışması ancak ertesi sabah gerçekleşebilmişti. Bu selde yalnızca Mimosa'da, Sul'da 18 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 10 bin kişi evini kaybetmiş. Çift sahip olduğu her şeyi kaybetmiş ama en değerli iki hayatı kurtarmayı başarmıştı. Yaklaşık bir ay sonra 28 Nisan'da kızları Maria Ceceli'yi sağlık bir şekilde dünyaya getirmiş. Çift ona Mucize adını vermiş. Yıllar sonra çift kızlarının ilk doğum günü partisinin temasını da Nuh'un gemisi olarak belirlemişler. Bizim gemimiz buzdolabıydı. Bu kurtuluşla ilgili bir hikaye yaşadıklarımıza çok benziyor. Baba bir gün kızına şunu anlatacak: senin baban bir buzdolabıyla seni ve anneni kurtaran bir kahramandı. Efendim gerçekten o an içinde, o kısa süre içinde böyle bir karar vermek ve böyle bir kurtarış hikayesi hepimizin, yani ben en azından benim tüylerim diken diken oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bir istek şarkısıyla devam edelim. Melek Mosso, Karanfil diyecek. Efendim Ekvator'a sevgiler gönderiyorum sevgili Istro. Şarkı senin için geliyor.

Efendim, sağlıklı beslenmek isteyenler ama lezzetten de vazgeçmek istemeyenler. Artık Ali Ağa'da Denge Fit var. Denge Fit ile sağlıklı öğünlere ulaşmak çok kolay. Üstelik her hafta birbirinden farklı yepyeni menüler hazırlanıyor. Kebaplardan deniz ürünlerine, günün tabağından pizzaya, ev yemeklerine farklı lezzetler bir arada efendim. İsterseniz üyelik sistemiyle düzenli öğünlerinizi planlayabilirsiniz. İsterseniz sadece o gün ne istiyorsanız onu yiyebilirsiniz. Bir telefon kadar yakın sizlere 0531 566 4993 Trend Yol Go ve Yemek Sepetindeler. Sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olarak gelecek efendim. Instagram adresleri de Dengefit Yemek. Evet, bir istek şarkısıyla devam edelim sevgili dostlar. Şarkımız yine bugün beni hem dinleyerek hem mesajlarıyla yalnız bırakmayan sevgili Buket Hanım'a ve tüm sevdiklerine gidiyor. Manisa'ya sevgiler. Bayan, bayan, bayan, bayan.

Efendim, şimdi sırada çok ilginç bir haber var. Özellikle sevgili hanımlar, valla siz böyle çok daha dikkatli dinleyin. Şimdi hüngür hüngür ağlıyorsunuz. Yanınızda şöyle yakışıklı mı yakışıklı bir beyefendi gözyaşınızı siliyor. Bak, kulağa nasıl hoş geliyor değil mi? Ay vallahi Japonya'da bu meslek haline gelmiş, yanlış duymadınız. Şimdi Japonya'da yakışıklı erkeklerin insanların gözyaşlarını silerek teselli ettiği sıra dışı bir hizmet sosyal medyada ilgi görmüş. Yani güzel bir hizmetmiş bu. Sen ağlıyorsun, bir taraftan senin gözyaşını silen yanında şöyle kaslı yakışıklı bir beyefendi. Ayşe, evli olanlar için kötü tabii ki. Şimdi eşini ağlatmış seni, diğeri teselli ediyor. Ay valla, ama yani bir de bundan para kazanıyor bak. Güzel, temiz iş ya. Ağlayan insanların al mendili, gözyaşını sil. Vallahi güzel bir sektör bak. Her ülkede yayılabilir kısa sürede. Neden olmasın? Efendim, Denge Fit sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı Tarkan'dan geldi. Daha sonra çok kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım sevgili dostlar. Artık Ali Ağa'da sizi sizden çok düşünen, ne yediğiniz, ne kadar işte kalori olarak yediğiniz çok önemli ise Denge Fit var. Dengeli beslenmeye önem veriyorum. Her gün işte kalori hesabı yapıyorum ama tabii ki bunları yaparken de hazırlık aşamasında zorlanıyorum diyorsanız hemen iletişime geçin. 0531 566 4993 nolu telefonun ucundalar, Trend Yolgo'dalar, Yemek Sepeti'ndeler. Bu arada öğün olarak sipariş verebilirsiniz ya da aylık üyelik açtırabilirsiniz efendim Denge Fit'e. Sipariş verirken de Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. Evet, kır zincirlerini diyoruz. Tarkan'la bu bölümü kapatıyoruz. Az sonra ikinci bölümde sizlerleyim.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
4: İkinci bölümden tekrar merhabalar sevgili dostlar. Saatler 14.03. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Hasret. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve İlk şarkım, bu bölümün ilk şarkısı onlar için gelsin.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne de şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Efendim, Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

Ali Ağa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Ali Ağa Ticaret Odası organ seçimlerine ilişkin duyuru. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun Oda ve Borsa Organlarının Seçimleri başlıklı 3. bölümü ile organ seçimleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğine Ali Ağa Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri 08 Ekim 2026 Perşembe günü Ali Ağa Ticaret Odası Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacaktır. Meslek grupları seçim listeleri 22, 23, 24 Eylül 2026 tarihinde ilan edilmek üzere Ali Ağa Ticaret Odası ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Seçmen listelerinin askıdan indirileceği ana kadar oda ve borsaya kaydı gerçekleşen tüm üyeler seçme ve seçilme yeterliliklerini taşıdıkları takdirde kaydedildikleri meslek grubu dikkate alınarak seçme ve seçilme hakkına sahip oldukları gösteren listelere dahil edilir. Meslek komiteleri ve meslek üyeliği seçimlerinde oy verme işlemi saat 09:00-17:00 arasındadır. Seçmen listesinde adı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz. Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kullanacaklardır. Gerçek kişiler adına vekaleten oy kullanılamaz. Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yönetici olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az 90 gün öncesini kapsaması gerekmektedir. İlgililere ilanen duyurulur. Hakime Mediha Eda Şahin, İlçe Seçim Kurulu Başkanı.

Efendim şimdi yine bir araştırmayla devam edeceğiz ama bu araştırma inanın hepimizin çok hoşuna gidecek. Ay vallahi yani böyle canı gönülden katılacağız bu araştırmaya. Böyle her araştırmaya katılmıyoruz biliyorsunuz. Şimdi araştırma sabah işe gitmenin sağlıksız olduğu kanıtlanmış. Yaşasın. Vallahi sabah sabah işe gitmek nedir yahu? Yani bak hepimizin gerçekten hoşuna gidecek bir araştırma. Siz bu konuda ne düşüneceksiniz bilmiyorum ama erken saatlerde güne başlamak pek çoğumuz için zor gelse de bilim insanları bu durumu biyolojik nedenlerini ortaya koymuşlar. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde biyolojik saatin daha geç saatlere kaydığını gösteriyormuş. Deneylerde okul başlangıç saatinin 08.50'den 10'a çekilmesiyle birlikte öğrencilerin hastalanma oranlarının düştüğü ve akademik başarılarının arttığı tespit edilmiş. Kesinlikle doğru. Vallahi sınıflara gidince böyle çocuklar uyuyor. Yani artık böyle sosyal medyada görüyoruz. Uyuyan çocukların üstünü örten öğretmenler. Allah razı olsun, düşünüyorlar üşütmesin diye. Ay. Sonra şöyle devam ediyor. Biyolojik ritme aykırı şekilde çok erken saatte işe veya okula gitmek kronik uyku eksikliğine ve zihinsel yorgunluğa yol açabiliyormuş. Sizce de mesai ve okul saatleri sabah 10'a çekilmeli mi? Yoksa erken kalkıp günü bitirmek daha mı mantıklı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Parkı'nın içinde efendim. Sevdiklerinizle güzel anlar yaşayabilirsiniz, güzel anılar biriktirebilirsiniz. Seyir Kafe Restorant, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa dedikten sonra şöyle bir sılayla devam edelim. Desin ki Afitap

0: Afiyet olsun.
1: Reklam. Reklam.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
5: Öpeyim de.
6: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız bir ustayla. Gerçekten Türkiye'nin ozanı diyebiliriz Sezen Aksu için. Belki de aşk lazım değildir diyecek şarkısında.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için Seyir Kafe Restoran'da şimdiden yerinizi ayırtın. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

seninle çok ilginç ve çok komik bir haberle devam edeceğim. Hani toplum olarak bazen kafayı yedik mi acaba diyoruz ama dünyaca yedik galiba. Şimdi 35 yaşına kadar evlenmeyen adam kendisiyle evlenmiş. Vallahi nasıl olur demeyin, gerçekten çok komik bir şekilde olmuş. Hayatı boyunca birlikte olmak istediği ideal partneri bulamayan bir adam sonunda kendi kendisiyle evlenmeyi kendisine hak görmüş ve bu da sosyal medyada inanılmaz ilgi görmüş. Ne yapmış biliyor musunuz? Bildiğiniz düğün yapmış. Sonra bir tane şey, bir tarafı damatlık, bir tarafı gelinlik diktirmiş. Yani çok bir tarafım gelin, bir tarafım damat diye kendi kendine. Ya vallahi nasıl anlatacağımı da bilemedim şu olayı. En iyisi ben şöyle bir okumaya devam edeyim. Damat da gelin de evlendiği kişi de kendisiydi diyor haberde. Yani gerçekten ilginç. Hani bir de kalkıp kendisine düğün yapması. Vallahi nereye gidiyoruz bilemedim. Bilemedim nereye doğru gidiyoruz zihinsel olarak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, sevdiklerinizle güzel anlar, güzel anılar biriktirmek için günün her saatinde Alia'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde. Şöyle önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası, değil mi? Nasıl şahane, böyle düşüncesi bile güzel. Gerçekten insana huzur veren bir ortam, seyir kafe, restoran. Siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Alia'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Alia dedikten sonra elmanın yarısı deyince ne geliyor aklınıza? Tabii ki Kayahan.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

0: yapar.
1: Efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yağmur. Bütün alkışlar öncelikle beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
4: Radyo Sahil, tam 95'te.
6: Arka arka geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: yere tutan olmadı, sordum neden. Kaçıncı yalnız gün, kaçıncı sene, kafam güzel, burası nere?
1: Profesin en güçlü sesi, Radyo Sahil.
2: Tekrarında yıkıldık aşk etrafında, üzülme diyorlar bir de hiç dokunma.

0: Burası Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyo'nun en güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

Yani ben sahiden ahi unutulur, dinlenir binde bir yüzü güler, onda da uyutulur. Kaybetmişlik vurur canıma, cümle palavraları yutulur. Midemi perişan eder, ne yapmalı ne? Düşünmeliyim, söyle düşüneyim, nasıl katılır benim bu işime iyi? Ruh halim aklını kaybetti, akıl sağlığım çevre yolunda.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554-568-3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namutan Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Çakşan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Simge ile yaptık. Öpeceğim radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Neslihan Demirtaş'a devam ediyoruz. Maraşal, hoş geldiniz.

Gül Şen İtaat yok radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ya şimdi şiddete karşıyız ama bu dövülür ha. 9 yaşındaki çocuğun hatası yüzünden babası ev satacak. Az çok tahmin ediyorsunuzdur ne olduğunu. Efendim bakın, babasının kredi kartını izinsiz şekilde kullanan 9 yaşındaki çocuğun yaptığı hata pahalıya patladı. Bayağı pahalıya patlamış. Büyük bir aile dramına dönüşen ihmal sebebiyle ebeveynler borcu ödemek için evlerini satma kararı aldı. Aynı zamanda baba işten de çıkarıldı. Sizin çocuk böyle bir şey yapsa 9 yaşlarında. Biz buna bakamıyoruz. Bu çocuk olmadı ya, bu kime çektiyse. Minecraft videoları çektiği YouTube kanalını büyütmek isteyen 9 yaşındaki bir çocuğun. Bak 9 yaşında. Bizde daha pek çok insan YouTube'a girmeyi bilmiyor. Babasının şirket kredi kartından reklamlar için 118 bin dolar harcadığı öne sürüldü. Kanal büyüdü mü peki, önemli olan o. Şimdi YouTube'da tutturduğun zaman kanalını acayip paralar kazanıyorsun, eyvallah. Böyle oyun videoları olduğu kanallar falan izleniyor. Özellikle çocuklar tarafından falan bayağı rağbet görüyor. Hani o harcanan paraya değdi mi bari? Devasa harcamanın ortaya çıkmasının ardından baba işini kaybederken aile 30 gün içinde ödenmesi gereken borç nedeniyle evini satmayı değerlendirmeye başladı. Sen yaptın bu çocuğu böyle. Bir dakika, vallahi bak dur şuradan alabilirsek ismi, neredeydi o? YouTube'a bakacağım, kaç takipçisi var, var mı yani böyle bir kanal var mı diye. Bak şimdi yazmışlar şeyi. Vallahi sırf merakıma bakıyorum. YouTube açıl. Şimdi buradan aramaya basalım, çıkması lazım. Bastık. Ha, kanalı buldum. Yalnız şöyle söyleyeyim, 237 bin abone yapmış çocuk. Vallahi yapmış. Bir dakika bakalım kanala. Şöyle bir bak, 2 gün önce video koymuş, 1 milyon izleme. 5 gün önce eğer bu kanal o kanalsa, ki yani bu şekilde, yani yazdığı şekilde yazdım. 5 gün önce bir tane video koymuş, 3.4 milyon izlenmiş. 6 gün önce var mesela 283 bin, 103 bin, 78 bin, 40 bin. Shorts'lara bakıyorum, 153 bin, 84 bin, 60 bin diye devam ediyor. Bak bu çocuk gider. Hani biz çocuğa kızdık ettik ama tabii şimdi burada bu kadar fazla büyük bir reklam parası harcayıp bu görüntüleri de, izlenmeleri de almış olabilir, o ayrı bir şey. Çünkü böyle bir şey yaptığın zaman YouTube'da, yani videoya sponsor çıkış deniyor ya onlara. Sponsorun çıkış yaptığın zaman tamam, evet, onun sayısı görünüyor. İşte ne kadardı mesela burada ilk video. Dur geri gel. Geri de gelemiyoruz şimdi. Mesela 2 gün önce yüklenen video 1 milyon görüntüleme almış. Şimdi bu organik değilse, yani sponsorlu çıkışta bu 1 milyon görüntüye ulaştıysa YouTube buna para vermiyor. Yani sponsordan düşüyor. Yani sponsorlu izlenmelerden düşüyor. Geri kalan organik izlenmelere para veriyor. Ama yine de muazzam bir rakam. Eğer bu çocuk böyle devam ederse sevgili aile, üzülmeyin. Evet, biraz zor günler yaşarsınız. Hani olabilir ama bir süre sonra bu çocuk bu parayı katlar, ben sana söyleyeyim. 9 yaşındaki çocuk kanalındaki Minecraft içeriklerinin daha fazla kişiye ulaşması için YouTube üzerinden reklam verdi. Ancak reklam harcamalarının babası Dave'in şirket kredi kartı üzerinden yapıldığı ve toplam tutarın 118 bin dolara ulaştığı belirtildi. Hiç acımamış çocuk. İnsan düşmanına bunu yapmaz. Durumu fark edilmesinin ardından aile beklemediği büyüklükte bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Baba Dave YouTube üzerinden yaptığı açıklamada, baba da yalnız açıklama YouTube, hani şey, mağdur babalar kanalı. Mağdur baba. O da mesela şey yapsa keşke, kanalını yazsa da ona da baksak. Baba Dave YouTube üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu 118 bin dolarlık borcun 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiğini söyledi. Asgarisi ne kadar? Olayın Dave'in iş hayatına da ağır bir faturası olduğu, şirket kredi kartından gerçekleştirilen harcamaların ardından Dave'in işini kaybettiğini belirtti. Abi sen daha çocuğa sahip çıkamıyorsun şimdi deyip.
Hani çocuk kredi kartıyla bu kadar fazla oynadıysa... Oho! Yaşananlara ilişkin konuşan Dave işini kaybetmesine rağmen geleceğe umutla baktığını söyledi. Şimdi 1 milyon izlenmeyi görünce... İşlerin gelip geçici olduğunu ifade eden baba, sağlıklı olduğu sürece yeniden çalışabileceğini ve başka bir iş bulabileceğini dile getirdi. Abi bulursun eyvallah, sıkıntı yok. Hani insan azmedince çalışır ama çocuğa da bir sahip çık. Seni batıran da senin performansın falan değil. Seninki. Senin olan bunu yapıyor. Ancak ailenin önündeki en büyük sorun kısa süre içerisinde ödenmesi gereken 118 bin dolarlık borç. Dave borcun kapatılması için internet üzerinden bağış kampanyası düzenlemeyi düşünmediğini de açıkladı. Kripto para veya benzeri yöntemlerle para toplamaya çalışmayacağını belirten baba, borcu kendi imkanlarıyla karşılamak istediğini ifade etti. 118 bin dolarlık ödeme ailenin ekonomik durumunu ciddi şekilde etkiledi. Yani Dave ve eşi borcu kapatabilmek için sahip oldukları evi satma seçeneğini değerlendirdiklerini açıklamış. Bak böylece 9 yaşındaki çocuğun Minecraft kanalını büyütmek amacıyla başlayan reklam harcamaları, ailenin hem gelir kaynağını hem de evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı büyük bir mali krize dönüştü. Şimdi çocuk yolu bulmuş esasında. Çocuk yolu biliyor ama yani yanlış yönden ilerliyor garibim. Oğlum o kadar insan bir acır, bir şey yapar yani, bir hain evlat. Yani bunun artık başka bir açıklaması yok.

Mabel Matiz Haleyni'nin radyonuzdaydı. Bakın millet hakkını arıyor arkadaş. Benim aklıma gelmez böyle bir şey. Sabah bulantısı için kullandığı ilaç 78 milyon lira kazandırdı. Tabii ki Türkiye'de değil. Yani bizim genel olarak böyle bir şey aklımıza gelmez. Bakın annesinin hamilelik döneminde sabah bulantısını gidermek için kullandığı talidomid nedeniyle ciddi doğum kusurlarıyla dünyaya gelen 60 yaşındaki adam. Yani şu an 60 yaşında. O detayları da biz söyleyelim. Hadi yani 60 yaşında doğmuyor. 11 yıllık hukuk mücadelesinin ardından İtalyan Sağlık Bakanlığı'ndan 1.4 milyon euronun üzerinde tazminat almaya hak kazandı. Vallahi helal olsun. Mahkeme ayrıca kendisine ömür boyu aylık 5.000 euro ödeme yapılmasına karar verdi. Palermo'da bir mahkeme annesinin hamilelik sırasında kullandığı talidomid nedeniyle ciddi doğum kusurlarıyla dünyaya gelen 60 yaşındaki bir adama 1.4 milyon euronun üzerinde tazminat ödenmesine karar verdi. İtalyan Sağlık Bakanlığı'na karşı açılan davayı kazanan mağdura ayrıca ömür boyu aylık 5.000 euro ödeme yapılması hükme bağlandı. Gerçi biz de böyle bir davaya girsem de... Öyle bir düşündüm de bir hani... Davacı yaklaşık 11 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından tazminatına kavuştu. Talidomid 1950'lerin sonlarından 1960'ların ortalarına kadar hamile kadınlarda sabah bulantısını hafifletmek ve sakinleştirici olarak kullanılmak üzere reçete edilen bir ilaç denmiş. Daha sonra ilacın hamilelik sırasında kullanılmasıyla ciddi doğum kusurları arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Talidomid dünya genelinde binlerce bebeğin uzuv gelişimini etkileyen ağır doğum kusurlarıyla dünyaya gelmesine neden oldu. İlaç 20. yüzyılın en büyük sağlık skandallarından biri olarak tarihe geçti denmiş. Yeterli testler yapılmamış, yeterli araştırmalar yapılmamış. Baldır küldür millete yüklemişler ilacı. Buyurun kullanın sabah işte bulantıyı azaltır, sakinleştirir falan filan diye. Talidomid'in etkilediği dönemde dünyaya gelen Palermo'lu davacı talidomid embriyopatisi olarak bilinen rahatsızlıkla ilişkili ciddi lezyonlarla yaşamını sürdürdü. İtalyan makamlarının durumu kabul etmemesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na karşı dava açtı. Yaklaşık 11 yıl süren süreçte mahkeme tarafından görevlendirilen uzmanlar davacının doğum kusurlarıyla annesinin hamilelik sırasında kullandığı talidomid arasındaki bağlantıyı değerlendirdi. Uzman incelemelerinin ardından mahkeme ilaçla davacının sağlık sorunları arasındaki ilişkiyi kabul etti denmiş. Mahkeme Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tutmuş ve böylelikle bu adam böyle yüklü bir tazminat almaya hak kazanmış. Tabii tazminat almaya hak kazanmış eyvallah ama giden bir ömür var diğer taraftan. Hani bu ilaç yüzünden kötü bir doğum, kötü bir ömür, uzuv gelişme eksikliği vesaire. Onlar ayrı ama belki de bu konuda tek dava açan insandır veya tek hakkını arayan insandır. Yani genel olarak insanoğlu pek bu konularda konunun üzerine gitmeyi sevmez. Aman ne olacak ki tamam işte reçeteli verildi kullandık falan filan diye. Biz maalesef geçer gideriz. Ama işte elin adamı geçip gitmemiş vallahi helal olsun. Tabii evet hani en azından ömrünün bundan sonraki bölümünü rahat yaşaması açısından önemli baktığımızda.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hülya Avşar, ah be güzelim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, sınıfta öğrenci yok, robotu var demiş. Oo, şu an yanında çocuklarını okula götüren, getiren, ne bileyim yani, yanında çocukları olan aileler. Efendim, bu haber biraz sizi üzebilir. Okula gitmek istemeyen çocuklar için yeni dönem. Neydi önceden? Klasik karın ağrısı. Baş dönmesi oluyordu. Bunlar çocuklarda en sık görülen okul rahatsızlığı. Eğitim, öğretim döneminin başında başlar. Daha çok ilk sınıflarda, yani ilkokul birlerde falan daha çok görülür. Hani yeni başlayanlarda. Dönem sonuna kadar devam eder. Periyodik aralıklarla kendini gösterir. Mide bulantısı, baş dönmesi, efendim karın ağrısı bir de. Karın ağrısı var tabii çocuklarda. Bunları çok sık duyarsınız. Yani ebeveynler şu an evet bizimki de öyle diyordur. Bunlar okula gitmemek için çeşitli taktiklerdir. Tabii çocuk aklı bunun hani yediririm ben bunu diyor. Efendim bakınız, İngiltere'de ise durum biraz farklı. Okula gitme konusunda kaygı sorunu yaşayan öğrenciler derse robotlarını yolluyor. Bu çok havalı değil mi? Ülkede 2000'den fazla öğrenci robotu var. Bak ders şey neymiş? Okula gitme konusunda kaygı yaşıyorsun. Da nedir işte, sabah anne baba kaldırıyor çocuğu. Hadi yavrum okula geç kalacaksın. İşte servis geldi, işte ne bileyim baban bırakacak, ben bırakacağım falan filan. Çocuk gitmek istemiyor. Neden, ne oldu, neyin var çocuğum? Kaygı sorunu yaşıyorum şu an. Böyle bir sağdan geldi kaygı sorunu bak. Bak elime bak, bak hissediyorsun sen değil mi? Ne yapacağız? Öğrenci robotu alalım, onu gönderelim. İngiltere'de belediyeler yoğun kaygı nedeniyle okula gidemeyen çocukların derslere evlerinden katılabilmesi için binlerce robot satın aldı. Hem de belediyeler. Yaklaşık 3500 sterlin değerindeki AV1 adlı robot öğrencinin sınıftaki sırasına yerleştiriliyor. Kamera, mikrofon ve hoparlör sayesinde çocuk evden sınıfı görebiliyor. Öğretmenini ve arkadaşlarını duyabiliyor ve konuşabiliyor. Yattığı yerden. Ülkede 2000'den fazla AV1 kullanılıyor. Sistem özellikle kaygıya bağlı okuldan kaçınma, EPSA sendromu yaşayan çocuklar için tercih ediyor. Bak bunu cidden yaşayanlar için tabii ki güzel bir hareket. Ama şimdi bunu duyunca bütün çocuklar bu kaygıyı yaşayacak. Hele bir de güzel havalardaysa, mesela bir yağmur falan da yoksa, hava da güzelse tam kaygı yaşanacak zaman. Öğrenci uygulama üzerinden robotun başını 360 derece çevirebiliyor. Fısıltı modu bak. Yanındaki sınıf arkadaşıyla diğerleri duymadan konuşabiliyor. Oho! Kamera tek yönlü çalışıyor. Çocuk sınıfı görüyor ancak kendisi görüntülenmiyor. İşte bu adaletsiz. Çocuk da görüntülenecek. Çünkü hani nasıl oturuyor yani, ciddi ciddi ders mi dinliyor yoksa bir taraftan televizyon açık hafiften. Yan gelip yatmış. Evde çikolata. Böyle bir halde mi? İngiltere'de ciddi devamsızlık yapan ve sosyal ya da duygusal destek ihtiyacı bulunan öğrenci sayısı 6 yılda %225 artmış efendim. Bu yıl AV1 kullanan öğrencilerin %76'sı yeniden sınıfa dönmüş. Amerika'da da New York'ta efendim bazı yerlerde robotik derslerde öğretmen yardımcısı olarak yapay zekalı robot öğretmen Sally uygulaması deneniyor demiş. Orada da bak, öğretmen kaygı bozukluğu yaşıyorsa... Okula gitme konusunda böyle bir sıkıntı yaşıyorsak yaşayabilir. Niye olmasın efendim? İnsanız hepimiz, hepimiz olabilir. Onlar da robot öğretmen seriyi teste tabi tutmuşlar. Yani kısacası bunlar bir hazırlık esası. Tamam hani çocuklar için eyvallah da, öğretmen için bir robot hazırlamak. İşte hani bakalım nasıl oluyor mu olmuyor mu? Bunlar ileride yapay zekanın ya da insansı robotlar dediklerimizin her meslekte olduğu gibi öğretmenlikte de işe el atacağını gösteriyor. Bize oluyor mu böyle? Bizde de olur esasında. Sesi ver mesela, sesi yükle. Yapay zeka zaten sesi kullanıyor. Kaygı hissettiğim zamanlarda, bazı günler... benim yerime mesela gelsin radyo programı yapsın. Mantıklı, bak
kaygı hissediyorum arkadaş yani. Allah Allah. Hissedemez miyim? Ben insan değil miyim? Bence mantıklı yani. Herkes için olabilir bu. Sadece öğrenciler için değil. Mesela ne iş yapıyorsanız işte muhasebecisiniz mesela. Bir kaygı sıkıntısı hissettiniz. Sabah oldu, bizden bile geldi yani. Hemen ne yapıyorsun? Robotu yönlendiriyorsun. Robot senin yerine gidiyor. O gün senin yerine çalışıyor. Sen de tabii robot sayesinde oradaki iş yerindeki arkadaşlarına falan konuşabiliyorsun. Görebiliyorsun onları yani. Sıkıntı yok. Onlar seni göremiyor. İyi. Böyle bir sistem. Düşünün biraz bakalım.

Serdar Ortaç. Romantik aşkla radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Ya. Ama patron da burada sanki tuzağa düşürmüş adamı. Yani burada çok sinsi bir soru olmuş gibi geliyor. Bakın şimdi. Yapay zeka hakkında sorulan soruya cevap verdi. 2 hafta sonra hayatı değişti. Hayatı değişti derken sanırsın ki böyle şey hani terfi aldı, böyle acayip yerlere geldi falan filan diye düşünürsün. Değil. Tamamıyla işinden oluyor. Çin'in başkenti Pekin'de 40 yaşındaki bir yazılımcının patronuyla yapay zekanın geleceği üzerine yaptığı görüşmeden 2 hafta sonra işten çıkarılması... ülkede teknolojinin iş gücü piyasasındaki dönüştürücü etkisini yeniden gündeme getirdi. Abi bu konuda zaten lider ülkelerden birisiniz. Hala siz neyi tartışıyorsunuz? Dünya bak sen, ondan sonra Amerika. Bu ikiniz yüzünden yakında muazzam kaoslar yaşayacak yani. Bu yapay zeka tamam iyi, hoş, güzel hayatımızın her alanına girdi diyoruz. Çok faydası var, eyvallah, hiç onları inkar etmiyoruz. Ondan sonra insansı robotlar diyoruz, şimdi gülüyoruz, ediyoruz falan. Aa ne kadar güzel, ne kadar sevimli falan diyoruz ama bu işin ileride büyük sıkıntısı olacak. En büyük sıkıntısı işte işsizlik. Yavaş yavaş büyük şirketlerde böyle haberler duyuyoruz. Binlerce kişi işten çıkaracak falan filan diye. Ekonomik zorluk yaşayanlardan bahsetmiyoruz. Artık hani insan gücüne ihtiyaç duymuyor adam. Diğer taraftan yapay zeka ne yapıyor? Tak şarja olsun bitsin. Sigorta derdi yok, bir şey yok. Orada mis gibi bırak çalışsın gitsin yani. O kafada adam artık. Hal böyle olunca ve Çin ve Amerika bu işin öncüsü. Japonya'yı da sayabiliriz ama bunlar kadar fanatik değil. Pekin'de bir şirkette programcı olarak çalışan 40 yaşındaki Fei Zhaojun. Yöneticisiyle yapay zekanın yazılımcıların yerini alıp alamayacağı konusunda tartıştıktan 2 hafta sonra yaklaşık 160 iş arkadaşıyla birlikte işten çıkarıldı. Evet, demek ki yapay zeka yazılımcının yerini alacak. Bunu anlayabiliyoruz. İşini kaybettikten sonra yazılım sektöründe yeniden istihdam edilme şansının yaş faktörü ve teknolojik değişimler nedeniyle düşük olduğunu belirten Fei, henüz yeni bir iş başvurusunda bulunmadığını ifade etti. İşsiz kaldığı süreçte ailesini geçindirmek için alternatif yollar aradığını belirten Fei. Fei Zhaojun, yapay zeka sistemlerinin kendi pozisyonunun kapatılmasında rol oynadığı görüşünde. Ama şimdi sizler de varsınız bu işin içinde. Kusura bakmayın yani yazılımcı arkadaşlar. Sizler de dahilsiniz, sizler de bu işi geliştirdiniz. Tamam belki bu yoktur eyvallah da. Hani bunun pek çok meslektaşı bu işte var yani. Öyle güzel güzel yazılımlar yaptınız. Aman yapay zeka mis, oh aman diye. Sana da dokunacak bu. Sektördeki hızlı değişimler ve yaş unsuru nedeniyle tamam kaygı duyduğunu ifade eden Fei, yapay zekanın hem bir tehdit hem de kullanılması zorunlu bir araç haline geldiğini belirterek, siz kullanmazsanız ve herkes kullanırsa geçim kaynağınızı kaybedersiniz değerlendirmesinde bulundu. Çin'de yapay zeka ve robotik teknolojilerin kullanımı yalnızca yazılım sektörüyle sınırlı kalmıyor. Ülke genelinde, posta merkezlerinde, paket ayıklama süreçlerinde insansı robotlar test edilirken, bak paket ayıklamadaki çalışanlara bile göz koydular. Trafik yönlendirme ve hizmet sektöründeki çeşitli rutin görevlerde de otomasyon sistemlerinde yararlanılıyor. İlk baştan bunlar ne olarak çıkmıştı hatırlayın, garson olarak. Çok daha sevimli gelmişlerdi. Aa ne kadar güzel, bak ne güzel servis yapıyor, çay servisi yapıyor, kahve servisi yapıyor. Şikayet etmiyor, ne bileyim işte falan filan diye. O zamanlar biz söylemiştik, bak bu iş garsonlukla kalmaz diye. Ondan sonra hiç...

avukatlara kadar gitti bir ara. Şimdi artık mesela şeyde bile, yapay zeka ile bile pek çok dilekçe falan yazdırılıyor. Ama orada da bazen yapay zekaya %100 güvenmemek gerektiğini söylüyoruz hep. Bir dilekçe yazıyor, sen o dilekçeyle başvuruyorsun, bir şey olmuyor. Yani bir avukatın yerini tutmuyor mesela. Sağlık sektörü keza ne yapıyoruz? Bir tahlil sonucu olsun veya bir şey hissettiğimizde hemen onu yapay zekaya soru veriyoruz. Böyle böyle bir şey var diye. Yapay zeka bize anlatıyor bunları yaşıyor olabilirsin diye. Biz ondan sonra gidiyoruz doktorla kavga ediyoruz. Doktor başka bir şey söylüyor yapay zeka. Ya yapay zeka, ChatGPT'ye sordum böyle demedi. Ya sayın doktor. Ya, hakikaten tartışanlar var yani. Madem öyle hastalığını öğrendin, ne olduğunu öğrendin, niye doktora gidiyorsun ki? İş bambaşka yerlere doğru geliyor. Bu bütün sektörleri maalesef etkiliyor ve etkileyecek. Ve ilerleyen yıllarda binlerce, milyonlarca insan sırf bu yüzden işsiz kalacak işte. O zaman ne olacak onu çok merak ediyorum ben.

0: Sınıf seyirciler vay.
1: Reklam. Reklam.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
7: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Banu Parlak sosyal medyanın ünlü yaptığı isimlerden bir tanesiydi. Dik Yokuş radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi Gökçe radyonuzda. Deli.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest Ajde Pekkan Hileli Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, anneanne dekorasyonu moda oldu denmiş. Bir arada şey vardı, bu perde konusunda 90'lı yılların en popüler perde modelini biliyorsunuzdur. 90'lı yıllar perde dediğimiz zaman akla tek bir desen geliyor. Böyle çiçekli miçekli, sarı ağırlıklı bir renk, sarımtırak ağırlıklı bir renk. Biliyorsunuzdur onu. Böyle çiçekler miçekler olur falan filan. Hep bütün evlerde vardı ondan. O bir ara tekrardan satışa sunulmuştu. Bir haber çıkmıştı, çok iyi paralara gidiyor diye, ama çok iyi yani. Hani böyle binlerin üzerinde yani. Millet çatır çatır bunları satmaya başlamıştı. Bu ikinci el internet sitelerinde falan filan, sonra olmamıştı tabii. İstesen bulabiliyorsun zaten onu yani. Hatta belki hala bazı evlerde kullanılıyor. Ya da şöyle bir dolaplara falan karıştırsan eski dolapları mutlaka çıkar. Hani çok böyle ulaşılmaz bir şey değil. Herkes bir görüp acayip acayip fiyatlar vermişti ama. Bilmem kaç yüz bin falan, öyle öyle rakamlar vardı yani. Bu da onun gibi bir şey mi acaba? Anneanne dekorasyonu moda oldu demiş. Neymiş bu? İngiltere'deki araştırmalara göre Z kuşağı ev dekorasyonunda 1970'ler modasına yönelmeye başladı. Öyle misiniz Z? Vallahi benim tanıdığım Z kuşakları hiç öyle değil yani. Demek ki coğrafyadan coğrafyaya değişiyor bu işler. Son yıllarda tüm iç mimariye hakim olan gri, bej gibi tonlarla sade ve ultra modern ev görüntüsünü terk ediyorlar. Onun yerine büyük annelerinin evi gibi renkli dekorasyonu tercih ediyorlar. İç mimarlara göre 18-30 yaş grubu koyu ahşap mobilyalar, desenli kumaşlar, seramikler, renkli camlar, süslü lambalar ve ikinci el parçalara minimalist yerine maksimalist tasarımlara rağbet gösteriyor. Ya şöyle düşünün, böyle bende de mesela gri ve bej biraz daha hakim aslında. Ki Z kuşağı da değilim bu arada. Raflar boş bırakılmıyor, hatırası olan eşyalarla dolduruluyor. Kitaplar, mumlar, tamam bunlar zaten her evde var ki. Kitap, mum, tablolar, vazolar ve küçük objeler konuluyor. Çikolata kahvesi, bordo, toprak yeşili ve tereyağı sarısı tonları öne çıkıyor. Bu acaba perdedeki sarı ton dediğimiz tereyağı tonu mu? Onu ilk defa duyuyorum bunda. Tereyağı sarısı. Aynı takım mobilyalar yerine farklı dönemlerden parçalar karıştırılıyor denmiş. Böyle bir haber efendim. Bakıyorum, böyle bir yatak odası şeyi var. Fotoğrafı var orada. Yatak odası, evet, bir yatak var böyle. Yatak böyle, bilmiyorum şimdi, anneanne moda dekorasyonu diyor ama bizim anneannelerde dekorasyon böyle değildi. Bunların anneanneler de lüks yalnız. Şimdi bizdeki anneanne dekorasyonu nedir mesela? Aklımıza daha çok ne gelir? İşte yanan bir soba. Kuzine falan deniyordu onlara. Fırın yani. Onun üzerine ekmek kızartmak, yanında bir minde. Ama oradaki uyku da var ya. Hele bir de kışın böyle dışarısı soğuk geliyorsun. O sobanın yanında mutlaka uzanma yeri yapılırdı. Yani anneanne evinde öyleydi. Yanına oturursun, zaten oturduktan sonra bir süre sonra otomatik olarak uyumaya başlarsın. O sıcak seni alır götürür. Üzerinde böyle bir kestane mi yapılmaz onun? Ekmek mi kızartılmaz sabah kahvaltısında? Hele onun içinde yapılan börektir, mesela ev ekmeği falan. Şimdi onları göremiyoruz tabii de, nerede göreceksin yani? Minimalist yaşayacağız diye. Her şeyimiz minimalist oldu vallahi. Bir de sobaların mesela kötü tarafı neydi? Kışın o sobayı değiştirmek gerekiyor. Kovasını falan değiştirmek gerekiyor. Sobalı evler zamanında. Günümüzde hala var tabii, yok değil ama daha çok hani köylerde doğalgazın falan pek olmadığı yerlerde. Ama o dönemler öyleydi. Bir de evin en küçük çocuğunun görevidir o kovaya gidip döküp yenisini getirmek falan filan. Evin en küçük çocuğu da bendim. Al, travma istiyorsan sana travmayı. Aslanlar gibi travma işte yani. Bunları hep yaşadık. O soğukta çıkıyorsun, sıcaktan çıkıyorsun, tekrar soğuğa giriyorsun arkadaş. Bir de o kısım kötüydü ama sobayı yakana kadar, soba yandıktan sonra. Bizdeki mesela, dediğim anneanne evi modeli bu.
Bunların anneanneleri bile gayet diyor, eğer bu fotoğraf anneanne evi ise bunların anneanneleri de gayet çok şeyi aşmışlar yani.

Yine dolandırılıyoruz. Bu konuda sevdik. Yani biz bu dolandırılma işlerini sevdik, hep söylüyoruz. Hani biri dolandırmak istediği zaman ona pek hayır diyemiyoruz. Bakın şimdi de emekli memura uzlaştırma bedeli tuzağı. Cep telefonuna gelen mesajda hayatının şokunu yaşadı. İşte hayatının şokunu yaşamayacaksın. Hemen orada eğer kafanda bir soru işareti varsa bir bilirkişiye soracaksın. Ya da şu olabilir mesela, E-Devlet'ten falan kontrol edeceksin önce, eğer avukata sormuyorsan, yani tanıdığın ettiğin yoksa. Bir E-Devlet'e bakacaksın. Zaten hadi E-Devlet'te var bunlar. Varsa yani. İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema B. cep telefonuna gelen sahte bir ceza dosyası mesajı ve ardından arayan şüpheliler tarafından uzlaştırma bedeli adı altında 50 bin lira dolandırılmak istedi. Bak, mesaj da bırakmıyorlar. Az önce size bir mesaj göndermiştik. O mesaj üzerinden arıyoruz efendim. Uzlaşalım mı? Uzlaşmak ister misiniz? Yapalım mı böyle bir güzellik? 50 bin lira. Dolandırıcıların kimlik, anne baba adı ve adres gibi kişisel bilgilere sahip olması mağdurun ilk anda durumun gerçek olduğuna inanmasına neden oldu. Evet, çünkü bizim bilgiler her yerde. Her yerden ulaşabiliyorsunuz. Öyle KVKK falan filan hikaye bunlar. Evet, KVKK var ama uygulama noktasında işte o bilgiler yine sızıyor efendim. Çatır çatır sızıyor hatta yani. Biri bilgileri alıyor, o ötekine satıyor, öteki ötekine satıyor, öyle öyle gidiyor yani bunlar. Bizim hani kimlik numarası falan filan gizliyorsunuz ya, gizleme. Var zaten, isteyen buluyor. Şüpheliler ödeme yapılmadığı takdirde tutuklama kararı çıkarılacağı tehdidiyle panik yaratarak süreci hızlandırmaya çalıştı. Yaşanan olay kişisel verilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık yöntemlerini yeniden gündeme getirdi denmiş. Zaten hep gündemdeki bunlar. Adamlar bir şekilde dolandırıyor yani. Bak, dolandırıcıların bitmek bilmeyen yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Yo, bu yeni bir şey değil, bu var bu. SMS'e var canım, bu ceza bana cumartesi günü geldi mesajlar, böyle mesaj. Cumartesi günü dosyanın şeyde. Ne, Çağlayan Adliyesi'nde bir de. Olduğunu söylediler falan, yazdı falan filan. Ve o gün hemen eğer yapmazsam, bilmem kaç para yatırmazsam... Of, öyle böyle değil. Lan cumartesi, deli misin sen? İstanbul'da yaşayan emekli memur Sema Bey'in telefonuna geçtiğimiz günlerde ceza dosyasının işleme alındığı ve bir hukuk bürosuna ulaşması gerektiğine dair bir mesaj geldi. Konunun ne olduğunu anlamaya çalışan kadın bu kez de arandığını ve telefondaki kişilerin kendisine "Avukatla mı görüşüyorsunuz?" şeklinde soru sorulduğunu aktardı. Bak, işte sayın bilmem bir şey, ceza dosyanız işleme alınmıştır. Bilgi almak için ulaşınız bilmem ne hukuk bürosu. Bayağı hukuk bürosu yalnız. Ayrıca şüphelilerin anne babasının isminden adres bilgilerine kadar pek çok bilgiye sahip olduklarını ifade etti. Sema Bey, hakkında bildiklerinden ötürü karşımdakilerin gerçek bir hukuk bürosundan aradığını düşündüm. Konunun ne olduğunu sordum ancak ayrıntılı bilgi veremeyeceklerini... Efendim, ayrıntılı bilgi veremeyince siz parayı gönderin. Konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğunu söylediler. Ardından da uzlaştırma bedeli olarak benden 50 bin lira istediler. Arkadaş, ayrıntı vermeden parayı niye istiyorsun? Siz önce parayı yatırın, bir sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ardından da uzlaştırma bedeli olarak benden 50 bin lira istediler. Ödeme yapmamam halinde hakkımda tutuklama kararı çıkaracaklarını söylediler şeklinde konuştu. Yaşadıkları karşısında büyük korku ve paniğe kapıldığını anlatmış. Vallahi geçmiş olsun, iyi yırtmışsın. Hani en azından para kaptırmamış yani. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Gizem Gonca, dolandırıcıların kişisel bilgilerinizi biliyor olması karşınızdaki kişinin gerçekten avukat, hukuk bürosu veya resmi bir kurum olduğu anlamına gelmez. Ceza dosyanız var şeklinde mesajlara vatandaşta korku oluşturup para talep ediyorlar. Tutuklanırsınız diyerek korkuyla acele ettiriyorlar. Çabuk bak, geliyor polis, geliyor. Gonca, özellikle uzlaştırmanın hukuk bürosunun telefonla vatandaşın karşısına koyup belirli bir miktarı ödemesini istediği bir sistem olmadığını vurgulamış. Sonra devam ediyor, neyse telefonu kapatın ve para göndermeyin diyor. Bak mesela başka bir mesaj örneği daha var. Sayın işte bilmem bir şey, müvekkil firmamıza ait borcunuzu icra takibi başlamadan faiz indirimiyle ödeme yapmak için. Bir indirim de veriyorlar. İndirim hakkınız da var bak.
Evet, bunları yıllardır uygulanan taktikler maalesef. Telefonla dolandırıcılığın her çeşidi var efendim bizim ülkede ama hemen hemen hepsi de bir şekilde tutuyor. Hani ben dolandırıcıyım, aç kaldım diyeni bulamazsınız. Hepsinde baya baya adamlar artık yatırım yapıyor, arsa marsa alıyorlar ya. Dolandırdıkları paralarla yani. Sadece hani kripto paraya falan yönelmiyor, o kadar aymazlar ki artık işi böyle arsa marsa alımına döktüler. Hani parayı da nakit olarak çok tutmak istemiyorlar. Artık gerisini sen düşün yani.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Dinel Salih. Çok güzel bir cover oldu. Bana da söyle radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun gününüze neşe katabiliyorsak ne mutlu bana. Ve şimdi Ebru Gündeş radyonuzda. Cennet.

0: Ayna radyonuzdaydı.
1: Gece vurdum ben.
0: Duydun mu? Hanımlar beyler, Mahmut Unay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, Şişli'de korku dolu anlar demiş efendim. Yol tartışması saldırıya dönüştü. Beni çekemezsin, kafanı kırarım. Oo, 180 bin artık KDV. En az 180 bin artık KDV. Bankadan bildirim gelmiştir zaten, hesabınızdan havaleye para gönderildi diye. Mesela böyle şeylerde otomatik kesecek direkt, hiç uğraşmadan. Sen bildirimde göreceksin. Arabadan indin ya, direkt mesela bankanın şeyde, üst tarafta bildirim ışığı yanacak. Arabadan iner inmez daha, ama şey, böyle bir şey yapmasan bile yani. Hemen öyle bir bildirim. Şey diye, selam. O arabadan iniyorsunuz galiba. Kavgaya mı? Güzel güler devam. İstanbul Şişli'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi denmiş. AVM girişinde aracın direksiyonunda bulunan kadın yanındaki erkekle yer değiştirdi. Tabii o kadar sıra varken gayet mantıklı. Şu olabilir belki sadece, AVM girişinden park etme konusunda başarısızsa kadın, aracı kullanıyorsa çabuk, bilmiyorum yani, sadece aklıma gelen bu. Park edeceğin yerde de sonuçta bunu yapabilirsin. Neyse, erkekle yer değiştiriyor güzel güzel. Arkada bir sürü araba var. Bu sırada korna çalarak duruma tepki gösteren Buket A'ya saldırmış efendim kadın aynı anda. Yarmıyor musun? Yer değiştiriyoruz. Sen kimsin, korna basıyorsun? Ya da belki arabada hararetli bir tartışma vardı öncesinde, bilemedim. Otomobilin camından içeri uzanan kadın, beni öyle çekemezsin, senin kafanı kırarım diyerek tehditte bulunurken saldırı anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı denmiş. Evet, gayet güzel. Ablamız gergin. Belli bir, hani bir 180 bin lira en az harca yasası var. Böyle arabadan indiğiniz andan itibaren diğer araçla kavga etmeye tartışmıyor.

saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin girişinde meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü aracını durdurarak yanındaki erkekle yer değiştirdi. Bu sırada arkada otomobiliyle bekleyen Buket A, diğer yöndeki araçlara yeşil ışık yanınca yolun ortasında kaldı. Ha, o maşallah, rahatlığa bak ablamızdaki. Buket A'nın korna çalarak tepki göstermesi üzerine kadın otomobile yönelerek hakaret ve küfür etti. Bunları hep ekliyorlar. Adisyonu ekliyorlar efendim teker teker. Arabadan inme, hakaret, küfür. İkili arasında başlayan tartışma kadının saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Otomobilin camından içeri uzanarak saldıran kadın, beni öyle çekemezsin, senin kafanı kırarım diyerek tehditte bulundu. Ablam çekmiş ama. Bak fotoğraf falan var. Videoyu açmadım ama fotoğrafların falan var. Bak emniyet kemerini falan çekiyor. O derece saldırıyor yani. Neye kızdıysa bilemeyiz. Kendisini görüntüleyen sürücünün telefonunu da almaya çalışan kadın, sen ne yapıyorsun bırak diyerek bağırarak duruma tepki gösterdi. Yanındaki erkek kadını uzaklaştırmaya çalışırken kadın Buket A'ya, sen şimdi göreceksin kim kimi şikayet ediyor bakalım diye bağırdı. Ablam sen yine şikayet et, etme değil. Fakat 180 bin. Sen yine şikayet et tabii ki. Kadın uzaklaşırken direksiyondaki Buket A'ya, sen onu bir yerde yayınla göreceksin terbiyesiz sözleriyle tepki gösterdi. Her yerde yayınlanmış. Bir de basın seviyor böyle haberleri. Mesela sosyal medyada falan gördü müydü? Çünkü izlettiriyor bu haberler. Yaya olarak olay yerinden uzaklaşan kadının yanındaki erkekse otomobile bindi. Kadının görüntüyü çeken mağdur Buket A'ya, görüşürüz seninle dediği duyulurken saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı denmiş. Evet, biz de hepsini teker teker izledik zaten. Bak, saldırıya uğrayan kadın da bir kadın şahıs tarafından fiziksel ve sözlü olarak tarafıma saldırıda bulunuldu. Sebebi de tam bir AVM'nin giriş kısmında kadın erkek araç içerisinde şoför değişikliği yapıyor. Erkek uyanık çıkmış, hiç olaya müdahale etmemiş. Kadını uzaklaştırıyorsa gel sen gel, Yusuf gel sen gel, boş ver. Kadıncağız da açıklamada bulunmuş. Şey yani, bir hışımla geldi geçti, peh peh peh diye. Maganda'nın cinsiyeti yok mu? Yok tabii canım. Yani yolda sadece kavga edenler erkek sürücüler değil. Maganda erkek, maganda kadın, maganda diye ayırmıyoruz efendim. Maganda magandadır. Her yerde aynıdır yani.

Fatih'e olayla radyonuzdaydı. Bu nedir? Yıllar geçse de bir kelimesini bile unutmuyorlar. Bu nasıl bir kindir ya? Geçmişe dair her detayı zihnine kazıyan, asla unutmayan 3 burç denmiş. Efendim hangi burçsunuz? Bakalım siz var mısınız? İkinci burçlar diyebiliriz. Bak işte geçmişe dair hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan ve güçlü zihinsel hafızasıyla tanınan o burçlar. Mesela ben de geçmişe dönük çok şeyi hatırlarım ama hani kin anlamında değil bu, öyle mi ki? Ha, bazı kişiler yıllar önce yaşanan en ufak ayrıntıları bile dün gibi hatırlıyorlar. Bir dakika, kova var mı o zaman? Neyse yok. Bakalım efendim hangi burçlar bunlar? İlk sırada Başak burcu var efendim. Başaklar online mısınız? Sistematik düşünme yapısıyla bilinen Başak kişileri, Başak kişileri. Çevrelerinde olup biten her şeyi adeta bir mercek altından geçirerek gözlemler. Zihinlerinde her bilgi için ayrı bir alan oluşturan bu kişiler günlük yaşamda karşılaştıkları pratik verileri ve karmaşık ayrıntıları uzun süre saklama yeteneğine sahiptir demiş. Başakların zihinsel berraklığı kendileri için faydalı olabilecek bilgileri zamanı geldiğinde eksiksiz bir şekilde gün yüzüne çıkarmalarını sağlar diyor. İlk burçlar Başak efendim. İkinci burca geçiyoruz. Yengeçler, online mısınız yengeçler? Duygusal derinlikleri yüksek olan yengeç kişileri için geçmişte yaşanan hiçbir anı kolay kolay silinmez. Yaşadıkları olayları hissettikleri duygularla bağdaştırdıkları için ister olumlu ister olumsuz olsun üzerinden yıllar geçse dahi yaşananları detaylarıyla hatırlar. İşte bak bu da çok riskli bir şey ya. Yani hatırlayan için riskli. Bak ilk burç neydi? Başak, sonra yengeç. Ama karşısındaki insan için de riskli. Tam böyle bir tartışmaya başlayacaksın mesela. Özellikle bu insan sevgilinizse. Yani partnerinizse. Çok daha büyük riskli. Yani sen mesela başka bir yerden konuya giriyorsun. O pat oradan bir açıyı yakalıyor. Diyor ki bundan yıllar önce sen şunu da söylemiştin. Çık işin içine çıkabilirsen. Üçüncü burcumuz efendim. İnce detayları zihnine kazıyanlar diyor. Akrep burcu. Bu gibi olaylarda bak akrep hep var. Yani bu gibi olaylarda hani böyle burçlarda. Böyle bir kavga gürültü. Güçlü sezgiler, yani kavga gürültüye meyil verecek olaylarda. Güçlü sezgileri ve yüksek odaklanma kapasiteleriyle tanınan akrep kişileri, kendilerini etkileyen durumları ve duydukları ifadeleri hafızalarında titizlikle muhafaza eder. Çevresindeki insanların davranışlarını ve söylediklerini detaylıca analiz eden akrepler, kendileri açısından önem taşıyan kritik bilgileri asla gözden kaçırmaz. Yaşanan hiçbir gelişmeyi unutmayan yapıları onları zihinsel netlik konusunda en üst sıralara taşır denmiş. Eğer bu burçlardan biriyseniz iyi. Bak, neden? Çünkü hatırlayan sensin işte. Başaktır, yengeçtir, akreptir. Ama bu burçlardan bir partnerin varsa zaman zaman gerginlik yaşayabilirsin. Tam mesela başka bir şeye giriyorsun, başka bir konu. Ondan sonra hop sana bundan 10 yıl önce yaptıklarını hatırlatıyor. Sen bunu demiştin diye. Çünkü bak güzel olan şeyler kadar kötü olanları da unutmuyorlar. Başak özellikle unutmuyor. Oradan bir daha çık işin içinden çıkabilirsen.

0: 0212 373 13 çift 0 web sitesi www.tam.com.tr Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
6: Radyo Sahil tam 95'te.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti. Radyo!
6: Geçmişten günümüze en hip şarkılar, geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: inandırma.
1: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo Sahil, tam 95'te.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Radyo Sahil.
8: Saçma sapan cümlelerden

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo sahilde, şimdi nostalji zamanı.
1: Radyo sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
1: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar, şimdi Radyo Sahil'le.
4: Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

Yordu beni koşmaktan yorgun, kader vurdu beni, hasret yıktı beni, aşk yaktı kalbimi, sevmekten yorgun. Hayat yordu beni, yollar yordu beni, yollar yordu beni, koşmaktan yorgun. Kader vurdu beni, hasret yıktı beni, aşk yaktı kalbimi, sevmekten yorgun.

telaş geldi. Sevgilim sen bana hala gelmedin. Hayat yoldu beni, yıllar yoldu, yollar yoldu. Kader vurdu beni, hasret yıktı beni, aşkın yaktı beni.

0: koşmaktan yorgunum. Kader vurdu beni, hasret yıktı beni. Aşk yaktı kalbimi, sevmekten yorgunum. Sevmekten yorgunum, sevmekten yorgunum.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.
2: Damga damga göğsüme vurduğum sensin. Öfke dolu şehirlerde bu

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: ha csak, csak seviyor be. Sana değer de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğullar,
2: en güzel soğullar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kayar, kaybolur gider. Gölgemde izi durur da neden, neden uzaktır bilinmez.

0: O kendini biliyor.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, Radyo Sahil'de.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

geç, soğuk gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

gelecek. Akşam vakti gel gizlice. Kim görecek, kim bilecek. Akşam vakti gel gizlice. Kim görecek, kim bilecek.

sormazsan o kim görecek, kim bilecek? Hadi canım korkmazsan o kim görecek, kim

0: Görecek, kim bilecek, yatıp kalsam dizlerinde. Kim görecek, kim bilecek, kim görecek, kim bilecek, kim görecek, kim bilecek.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.